0: Sen nasıl çalışıyorsun? Please have a gate number.
1: Gate number 6254-6254.
0: 10-4, thank you.